So a B, 6. Another B, 6. B, 6. B, 6. Sur le G, 60. Another G, 60. G, 60. G, 60. Sur le O, 70. Under the O, 70. O, 70. O, 70. Sous le O, 64. Under the O, 64. O, 64. O, 64. Sous le E, 18. Under the I, 18. E, 18. I, 18. Sur le G, 59. Under the G, 59. G, 59. G, 59. Sur le G, 51. Under the G, 51. G, 51. G, 51. Sous le B, 15. Under the B, 15. B, 15. B, 15. Sous le B, 13. Under the B, 13. B, 13. B, 13. Sous le I, 17. Under the I, 17. I, 17. I, 17. Sous le B, 9. Under the B, 9. B, 9. B, 9. Sous le O, 68. Under the O, 68. O, 68. O, 68. Sous le I, 28. Under the I, 28. I, 28. I, 28.